0: Müslüm'ün İnna Allah la yehdil kavme'z zalimin.
1: Hemen okuyorum. Ravdaki abla.